çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be, bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken bir

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çılgınca parladım kendimi. Lanet olsun, lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be, ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şu kadarcık şikayetim olsun.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Beni sensiz bırakma, hayatımı karartma. Bırakıp gideceksen beni de al yanına canım. Ulan bir canım kaldı, o da sana.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim, yıkılırım sevgilim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

yanıyor. Yılları var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

sevdalı. Ayrılık olmaz yüreğim, kalbim buna dayanmalı ey sevdalı. Ayrılık olmaz ey ceylanım, ayrılık olmaz maralım. Ayrılığa budan dayanmaz, bu can ayrılığa dayanmaz sevdalı. Bu can ayrılığa dayanmaz.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin.

0: kendini bilmek lazım. Ama sen ne benim sevgime, ne de benim aşkıma, ne de bana değer verdin. Birbirimizi kırmaya hiç gerek yok. Denedik olmadı, yapamadık. Benim artık ne senin sevginle, ne aşkınla, ne de seninle asla işim olamaz.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilya Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can. Demente Mobilya.
6: Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
4: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM. Damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

yaktın yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez ser oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seni. Deprem gibi oynattım her yeri, yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara, aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.000

0: mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03. Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Tanrım, bir aşkın esir oldum. Hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu

0: beni bu hale koydu tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlamayız, anlamayız tanrım. Tanrım, anlamayız.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında.

hasretin beni derinden. Sen ödün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Polis sesinde adım. Arıyorlar beni adım adım. Ankara'nın mahallesinde. Düştüm dara ben adayım hani. Zordayım hani.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kalite.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

Korkma söylemem adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir yerden.

0: Ve anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz.
1: İmbat FM, tam 90.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seç.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Alemin en iyisinden, damarın merkezinden, ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Biraz rötarlı oldu ama işte geldim, buradayım. Sizler de oradasınız biliyorum, o güzel yüreklerinize kocaman sarılıyorum. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbahçanlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?

Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demende Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
6: Arsen'in kalite, Demende Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Biraz dediğim gibi gecikmeli başladık ama işte geldik buradayız. Biz geciktik diye sizler de radyolarınızı kapatıp gitmediniz herhalde. Vallahi yoklama alırım. İlk başta ben de buradayım derim. Hiç vakit kaybetmeden o değerli yorumlarınıza dönelim. Hoş geldin Masal, hayırlı yayınların olsun. Ustam Burdurlu Dekorasyon Halil Çaprak ve Çılgın Boyacı İsmet Ayhan için. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum diye seslenen Ali Nizamoğlu, hoş geldin. İyi dileklerin için teşekkür ediyorum. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Halil Çaprak, İsmet Ayhan ve sana o güzel şarkıyı Krallar Geçidi'nde paylaştık. Bu sabah uyandığımda sıcak yatağımda oturup düşündüm. Ve hayatta tanıdığım insanlar içinde benim için en değerli, en özel, en güzel, en şeker insana bir günaydın mesajı yazmaya karar verdim. İşte o mesaj, bu mesaj. Günaydın, hayırlı sabahlar Masal ablam benim. Hoş geldin, sefalar getirdin, çok özlendin yine. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbahçanlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Bergen'den güzel bir şarkı istiyorum. Bir de insan koşarak gittiği yerlerden çekilir. Heyecanla aradıklarından uzaklaşır. Çok sevmesine rağmen mesafelenir. Çünkü zordur yüklediğin anlamın altında kalmak. Zarifoğlu diyor ya, gelecektim ama daha kötü bir hatıram olsun istemedim. Bazı şeyler en iyi yerde noktalanmalı. Öyle işte. Aynen öyle Sedat. İnceldiği yerde kopmasına müsaade etmek gerekiyor. Direnmenin hiçbir manası yok. Bugün ötelediğiniz bazı duygular daha derin yaralara neden olabilir. O yüzden korkmayacağız, cesaretimizi toplayacağız. Gitmesi gerekene tamam git, kalması gerekene de tamam kal diyebileceğiz. Video çok güzel olmuş, eline emeğine yüreğine sağlık paylaştım bile. Senin de eline emeğine sağlık Sedat. Hoş geldin Can Masal, hayırlı sabahlar, günaydınlar, hayırlı işler, keyifli yayınlar. Salıyı sallamaya hazırız. Başlasın damardan kalbe yolculuk. Tüm imbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi? O güzel şarkı tüm gurbet canlarımız için Krallar Geçidi'nde yerini almıştı bile. Tuzlu olduğunu anlamak için denizin tamamını yutmaya gerek yok. İnsanlar size kim olduklarını gösterdiğinde onlara inanın. Yeni gün yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'miz, oh mis. Masal bugün bizler için Zara'dan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, İmbat FM'in can ablası güzel insan Ayşen Karadağ Soy'dan için. Bizler gibi gurbette olan Sevgi ablamız, Mustafa Yaşar abimiz, bizim Ferdi, can ablamız Gülşen, Emine için. Muhsin Kılıç, Bekir Kaymaz, Ender, Manisa'dan Vedat, Sakal Faruk abilerimiz için, Ahmet Bozkurt, Kadir, Rıdvan, Aydın'dan Hüseyin. Zeynel Abidin, ben isimleri okudukça sizler de ben buradayım diye seslenebilirsiniz. Hurşit Öztürk, Sedat Sarı kardeşlerimiz için ve adını sayamadığımız tüm İmbat FM ailesi, İmbat canlar için. İçinde hasret taşıyan herkese, şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyenlere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Bu arada başta Hüseyin kardeşimizin ve ailesinin bebeği için gözleri aydın, yaşı uzun olsun. Bekir Kaymaz abi ve ailesinin gözleri aydın olsun, evlatlarına bir ömür boyu mutluluklar diliyorum diye seslenen sevgili Yetkin. Çok teşekkür ediyorum. Adını saydığımız tüm imbahçanlara ben de selamlar, sevgiler gönderiyorum.
Ve çok doğru bir söz. Suyun tuzlu olduğunu anlamak için denizin tamamını yutmaya gerek yok. Bazı insanlar rengini baştan belli eder ama işte biz görmek istemeyiz. Neden? Aşkın gözü kördür. Sevdiklerimizin kusurlarına gözlerimizi kapatabiliriz ama açın o gözleri. Açın.

seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde. Buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahının, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğun umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedik. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman.

yandığım zaman böyle işte. Seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi? Adam gibi severim. Ben sevdim mi? Adam gibi severim.

Adam gibi sevenlere selam olsun. Öyle mış gibi mış gibi yapanlara selam olmasın tabii ki. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam masal. Perşembe gününden bu yana rahatsızlık geçirdim. Hastaneye gittim. Kolumda bir ağrı vardı. Ödem çıktı. 9 zedelenmesi varmış. İlaç tedavisi oldum. Çok şükür iyiyim. Bugün çalışmaya başladım. Tüm hastalara şifa diliyorum. Özledim diyor İmbat dinleyenlerini. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız İmbat canlar diye seslenen Zeynel Abidin Bayram, hoş geldin. Çok çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Şu anda her nerede şifa bekleyen varsa... Her şeyin başı sağlık. Sağlık sorunları yaşayan birine sorduğunuz zaman dünyadaki tüm dertler o kadar gereksiz, o kadar hafif ki. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun, gerisi boş, gerisi hikaye. Her şeyin üstesinden geliriz evelallah. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Masal Hanım. Güzel bir gün olsun. Cenab-ı Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin diye seslenen Sakal Faruk. Çok teşekkür ediyorum. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun. Günaydın Can kardeşim, her zamankinden daha güzel bir yayın olsun. Günaydın İmbat canlar, nasılsınız, iyi misiniz? Can kardeşim sen nasılsın? Senden Hakan Taşıyan'dan diyor güzel bir şarkı. Kankam Ender. Sevgi kardeşim için. Eğer mümkünse tabii Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslenen. Ayşe'nim hoş geldin. Biz iyiyiz. Bizler iyiyiz çok şükür. Sen nasılsın? Daha iyi olduğunu umut ediyorum. Alaaddin, keyifli dinlemelerin olsun. İşte bu. Gelişi ayak sesinden belli olan iki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim, şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan. Orhan Baba şarkıları sana, bana, okyanus yürekli, İmbat canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim hoş geldin. Senin de keyifli dinlemelerin olsun. Bazen sevdiğini belli etmemek iyidir. Çünkü bazı duygular söyleyince küçülür. Bir cümleye sığdığı anda eksilir. O yüzden bırak. Senin o sevmediğini düşünsün. Hatta biraz daha kırgın sansın seni. Çünkü insanlar en çok yanlış anladıkları yerden iz bırakır. Sen anlatma kendini. Her şey açık.

açık, her şeyi açık eden o acele cümlelerden olma. Birazını sakla, birazını gecenin cebine koy. Gece dediğin zaten yarım kalmış insanların sığınağıdır. Orada herkes biraz eksik, herkes biraz senden habersizdir. Sen de öyle yap, adını anmadan sev onu. Mesela bir şarkıyı yarıda kapat. Çünkü devam ederse kalbin ele verecek kendini. Bir mesaj yaz, sonra sil. Kelimeler bazen söylenmeyince daha çok bağırır. Kimse bilmesin hangi kahvede onun yokluğunu içtiğini, hangi sokakta adımlarını yavaşlattığını, hangi aynada kendine bakarken onu gördüğünü. Sen sadece iyiyim de geç. İnsanlar en çok o kelimenin içinde kaybolur zaten. Kimse kurcalamaz derinini, kimse gerçekten mi diye sormaz. Ve sen gecenin bir vakti yine uyanık ol. Ama sebebini yıldızlara yükle. Çünkü insan bazen en çok sevdiğini gökyüzüne anlatır. Belki bir gün o da uyanır. Hiçbir şey yokken içini sıkan bir boşlukla. Adını koyamaz ama bir eksiklik dolaşır içinde. İşte o an senin susarak büyüttüğün şey başka bir kalpte yankı olur. Ve sen anlarsın. Herkes konuşarak sevmedi. Bazıları sessizliğiyle iz bıraktı. Hoş geldin Masal Hanım. İbrahim Sadri'den diyor güzel bir şiir gelir mi? Gönder gelsin ta Aydın'a. Aydın'dan Hüseyin şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ay! Kopmak, dağılmak serbest.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.

0: Çilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hediye Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın İmbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatile organize, kroniden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Bu şarkı tüm Ferdicilere, İmbahçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beydağlı, hoş geldin. Dağlarda mısın? Temiz hava, oh mis. Şarkı için teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol, aldım ta canıma canıma. Cansel Çakır, Canselim keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar ablam, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın bakalım, iyi misin görüşmeyeli? Ben iyiyim, bugün senden, Ümit ve senden diyor, güzel bir şarkı istiyorum. Öncelikle sana tüm imbat aileme gelsin diye seslenen sevgili Hurşit. Hurşit hoş geldin. Ben iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal abla. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kibariye'den diyor güzel bir şarkı. Karamürsel'den değerli komşum Ergün'e armağan olsun. Sesler sonda diye seslenen Mümin Başkan hoş geldin. Göndermiş olduğum videoyu da izledim. Şahanesin, eline emeğine yüreğine sağlık, selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, kolay gelsin, iyi yayınlar, nasılsın Masalcan, hoş geldin, sefalar getirdin, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki tane şarkı istiyorum, Eyüphan ve Cansever'den. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin, şimdiden teşekkürler, İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun, eyvallah. Hayat buysa üstü kalsın. Alem buysa kraliçe sensin. Adana Seyhan'dan selamlar diye seslenen sevgili Mesut Sayılır. Mesut hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sesim sizlere nasıl yansıyor bilmiyorum ama ben gayet iyiyim. Halim, vaktim, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünümüze şükür. Adana'ya benden de selamlar, sevgiler olsun. Günaydın abla, nasılsın? Keyifli yayınların olsun diye seslenen Cansel Çakır. Çok teşekkür ediyorum Cansel'im. Sen nasılsın? Birlikte çok güzeliz, çok iyiyiz. Değil mi? Hay maşallah bize. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Öpüyorum seni kocaman. Video çok güzel olmuş diyor. Seviyorum seni canım benim. Ben de seni çok seviyorum. Sevgimiz daim olsun inşallah. Mutluluk duası. Sevdiğim kim varsa kendim de dahil, sevebileceğim herkes de dahil, sağlığı iyi olsun. Kalp ritmi, kalbi ritmini çalsın. Yanakları kiraz pembesi, dudakları bal olsun. Teni sıcak kalsın, enerjisi dışına taşsın. Sevdikleriyle bir arada olsun. Bu birileri az ama öz olsun. Sevgisinin tamamını harcasın. Harcasın ki ona büyük bir miras kalsın. Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun. Onun yeri ayrı olsun. Aşık olsun. Sırılsıklam olsun. Kurumasın. Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir işi olsun. İbadet eder gibi bu keşfini her gün yeniden kutlar gibi onu yapıp dursun. Neşesi bol olsun, kendini mutlu etsin. Durduk yere neşelenmek nedir bilsin. Değiştirmek istedikleri değişsin. İçte ve dışta, iyi günde ve kötü günde hep tadilat yapsın. Kendinden taşınmak isterse içindeki güç, dışındaki sevgi ona yardımcı olsun. Bir hayali gerçek olsun, bir hayali gözünü yumsun, peşinden koşup onu sobelesin. Bu duayı okusun, kendi sesiyle duysun, duası gerçek olsun. Amin. Huzurlu sabahlar dilerim diye seslendin. Rıdvan Akçakay'a hoş geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ben kendi sesimle okuduğuma göre dileklerim kabul olacak, değil mi? Öyle umut ediyorum. Sondaki cümleyi görünce de daha bir keyiflendim. Hepimizin duaları, dilekleri, istekleri kabul olsun inşallah. Ama
öyle güzel şeyler dileyin ki kendiniz için dilediğiniz şeyler bir başkasının zararına olmasın.

0: Günaydın Masal ablam, sana da günaydın. Ömrüm, Onur Şap. Bugün sesini duyacağım. Dakikamız az olsun. Sen iyi ol yeter. Ben istiyorum ki gözümü kapatıp açayım, seni yanımda bulayım. Kendimi, tüm acılarım dinmiş hissedeyim. Sana olan hasretim sona ermiş, yüreğimdeki yangın sönmüş. Artık bu kabustan uyanmak istiyorum Onur Şap. Seni çok özledim, elbet bir gün Masal abla. Senden isteğim olacak kibariyeden. Çalarsan çok sevinirim. Benden eşime gelsin, Onur Şap'a gelsin. Kendine iyi bak diye seslenen Peri Hanım, canımsın. O hasret dolu yüreğinden kocaman öpüyorum. İnşallah Rabbim tez zamanda kavuştursun sizleri. Onur Şap'a benden de selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Çok fena bir şarkıdır Kibariye'nin o şarkısı. Elimdeki resmin yerine diyor, kendin olsaydın. İnşallah o günlere de tanıklık ederiz. İyi yayınlar diliyorum diye seslenen Sezer. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Keyifli dinlemelerin olsun. Hayırlı yayınlar. Burdur'dan Döşemeci Kemal, Gökhan Namlı'dan diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Mesut Oto, döşeme çalışanlarına ve tüm imbat dinleyenlerine gelsin hayırlı yayınlar diye seslendin. Sevgili Kemal, hoş geldin. Burdur'a da selamlar, sevgiler olsun. İyi yayınlar Masal ablam. Yepyeni bir güne sizinle başladık. Ne güzel. Çok mutluyuz, şanslıyız da. Tüm imbatçıları bir kaleme alıp yazmıştım bir kenara, unutmamak için. Meğer kalbimde olduklarını unutmuşum. Hani bir söz vardır ya, yok böyle bir sevgi misali. Onları çok seviyorum. Sıradaki şarkı hepsine gelsin. Bıraktıkları yerde arasınlar beni. Bazen unuturum diye tesbih çekiyorum, tek tek isimlerini okuyarak. Dikkat etsinler kendilerine. Sizi, sizden çok seven biri var, unutmayın diye seslenen Kadir Kaplan. Kadir, hoş geldin. Ben de güne sizlerle başlamayı seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Günaydın, günaydın Masal ablacığım. Yetkin kardeşim, teşekkürler. Teşekkür ederim kankacığım diyor. Eline emeğine sağlık, iyi ki varsın. Candan öte ablam diye seslenen sevgili Ender, hoş geldin. Günaydın Masal ablam, ben Bergama'dan, Halil senden, Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı başta sana İmbat FM dinleyenlerine, İmbat canlara gelsin. İyi yayınlar Bergama'dan, kocaman sevgiler, selamlar diye seslenen Halil Burgaz. Halil, çok teşekkür ediyoruz. Selamlarını aldık ta canımıza canımıza. Bizlerden de sana Bergama'da sesimizin, nefesimizin ulaştığı İmbat canlarımıza selam olsun, sevgi olsun. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. İyi ki varsın. Sedat, sen de iyi ki varsın. Buradayım Masal diye seslenen Zeynel Öbidin Bayram. Şahanesin, buradayım. Yetkin Can kardeşim, çok teşekkürler. Sağ ol, Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Ben bugün diyor can kardeşlerime, can dostlarıma tüm şarkıları armağan ediyorum. Süt kızımın diyor, süt torunumun doğum günü. Betül'üm, tüm şarkılar sana gelsin, minik kızıma gelsin. Danimarka'dan selamlar diye seslenen Ayşen'im. Betül'ün doğum gününü biz de kutlayalım. Nice nice yaşları olsun, sevdikleriyle birlikte sağlıkla, sıhhatle inşallah. Buradayım Masal Hanım, çok teşekkür ederim Yetkin abim diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Buradayım Yetkin abim, şarkı için çok teşekkür ederim, güzel insan diye seslenen sevgili Sedat. Masal, başta şarkımız için çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın, gönlün var olsun. Geç olmadan yazmak istedim. Cuma'dan bugüne konserde ya da yayında küçük bir sıkıntı var sanırım. Müsaade olursa, İmbat canlar uygun derse, yarın nefesimin doğum günü, konser için talibim. Şimdiden her şey için teşekkür ederim diye seslenen sevgili Yetkin. Öncelikle keyifli dinlemelerin olsun. Nefesin doğum günü de şimdiden kutlu olsun. Önceden öngörülü insanlarız biz. Önceden kutlayabiliyoruz. Sen dünkü anonsu duymadın galiba. Dün ben şöyle bir anons geçmiştim. Konserle ilgili sıkıntımız şuydu. Cuma günü Bülent Kurt'taydı konser ama ben yayına gelemediğim için konseri yapamadık. Pazartesi dedik belki gelir, gelmedi. Ya dedik, o kadar emek vermiş, liste hazırlamış, konseri yapamadık, ayıp olmasın, hadi salıyı da belki gelir umuduyla Bülent'e ayıralım dedik ama Bülent yine gelmedi. Ve ben Yetkin artık tatilden döndü. Çarşamba günü konserini Yetkin'e veririz demiştim. Yarın konser sende.
1: Yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana...

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arz senin kalite Demente Mobilya.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Çok şükür kızımı evine yerleştirdim. Bu mutlu günümde yanımda olan tüm eş, dost, akraba, arkadaşlarıma, komşularıma sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Gönder Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı. Tüm İmbatcan dostlarına gelsin. Yetkin kardeşim, güzel insan, gönlün var olsun. İyi dileklerin için teşekkür ederim. Sana da hayırlı günler diliyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim, hoş geldin. Hayırlı, uğurlu, huzurlu olsun inşallah. Rabbim ağız tadıyla geçinmek nasip etsin. Bizler gelemedik ama gönlümüz, yüreğimiz sizlerleydi. Aksiliksiz atlatmışsınız. Oh mis. Güne başlamadan önce içimden geçen tek cümle senin iyi olmandı. Dilerim ki bugün yüzünü güldüren bir anın olur ve tüm gününü güzelleştirir. Danimarka'dan sevgiler, saygılar, selamlar, gurbet ellerden köyüme diye seslenen sevgim, canımsın, hoş geldin. Bizlerden de sana, o güzel yüreğine selam olsun, sevgi olsun. Maalesef diyor, ne yerim kaldı ne de sığınacak yurdum. Öyle işte Can ablam, Ayşen ablam, sevgili Ender. Can kardeşim, masalım, şükür bugün iyiyim, ağrım var ama geçer, işteyim diyor. İmbatcanlar, biriz, beraberiz, el eleyiz. Bugün daha güzel olsun her şey, Allah birliğimizi bozmasın Rabbim. Zeynel kardeşime de acil şifalar versin, çok geçmiş olsun. Danimarka'dan sevgiler diye seslenen Ayşen'im, canımsın, iyi olduğuna sevindim. Kendine biraz dikkat et, olur mu? Günaydın, iyi yayınların olsun Masalcan. Efeler diyarı Aydın'dan kucak dolusu selamlar. Cansever'den bir şarkı mümkünse çalabilir misin? Bu şarkı bana, size ve Ercan Kaya, bir de diyor tüm imbatcanlara gelsin. Mustafa, hoş geldin. Cansever'den çok güzel bir şarkı dinledik, Duman Oldum. O güzel şarkıyı da armağan edelim sana ve Ercan Kaya'ya, olur mu? Karı Mürsel'den sevgiler, saygılar, komşum Mümin abime. Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı armağan ediyorum. Ergün, hoş geldin. Kocaeli Karı Mürsel'e de bir kez daha selamlar, sevgiler olsun. Canımın içi bir tanem, hoş geldin, gönlümüze huzur getirdin, evimizin neşesi. Dün katılamadım, biraz yoğundum, sabah işimi erken yaptım. Bir tanecik torunumun, Betül'ümün doğum günü vardı, canımın içi diyor. Bugün senden, Mustafa Yıldız Doğan'dan güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı benim gibi gurbette bulunan canım kardeşim Ayşen'e, Yetkin kardeşime, Mustafa abime, Gülşen kardeşime, Emine'me, Muhsin abime, Sedat kardeşime, Ender'e, Hüseyin'e, Kadir'e, Hurşit'e, aklıma gelmeyen can dostlara gelsin. Danimarka'dan, gurbetten kucak dolusu selamlar Türkiye'me diye seslendin. Sevgim, canımsın. Senin torununun doğum günüydü Betül'ün. Ben de doğum gününü kutluyorum. Kocaman öpüyorum. Yeni yaşında düşlediği her şey hayatına dahil olsun bu hayat yolunda. Rabbim güzel insanlarla, vicdanlı insanlarla karşılaştırsın. 4 yaşına. Ben şimdi gördüm. Bugün diyor canımın içi, ciğerimin, Betül'ümün doğum günü. 4 yaşına bastı. Çok öpüyorum seni. Canım benim, sağlık, huzur getirsin. Yeni yaşın bir tanem diye seslendi. Ay maşallah, 4 yaşında. Bebek, bebek. Dedim ya, Rabbim güzel insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Güzel yazılar yazsın. Masal Hanım, sayfaya çay çek. Buyurun, çayım hazır. Çıkıp geliverin ta Aydın'a. Bugün herkes duygusal galiba. Hay maşallah. Ferdi Baba diyor, gönder gelsin ta yüreğime, yüreğime. Aydın'dan Hüseyin, bu programda her an her şey olabilir biliyorsun. Bir cümleyle kahkahalar atabiliyoruz. Bir şarkıyla hüzünlenebiliyoruz. Adı üstünde masal. Bir öyle bir böyle. Vallahi helal olsun Masal abla, program süper. Ferdi Baba söyler, Kara Mürsel son ses dinler. Acil diyor itfaiye, yanıyorum yanıyorum. Allah korusun. Ay yanma. Mümin başka, yanma. Ferdi Baba da ahlar oflar havalarda uçuşurken bir de üstüne kibariye, senin istemiş olduğun şarkı gelince. Ha, şu anda durum nasıl?
Güzellik Mahsuni Şerif'ten diyor, güzel bir şarkı gelir mi? Cengiz abin için çalarsan sevinirim. Cengiz abinin selamı var. Bizim evin kızı diyor Güzellik diye seslenen. Gülşen'im canımsın. Cengiz abime çok selamlar. Evin küçük kızı. Selam olsun, sevgi olsun Cengiz abime. Peri Hanım. Oy şarkının güzelliği. Şarkı bana da gelsin ya. Hasret çekenler, sevdiğini göremeyenler. Hadi bakalım son ses.

olsun. Benim için bu çok daha kıymetli. Ben de buradayım ablam. Telefonumun izin verdiği sürece şarjda, başım dertte, yeni değiştirdim diyor. Şarkı için teşekkür ederim diye seslenen Afyonkarahisar sevgili Hürşit. Keyifli dinlemelerin olsun. Nefes abluma ve Yetkin abime şimdiden başarılar diliyorum. Şüphesiz harika seçimler yapacaklarından eminim. Keyifle dinleyeceğiz inşallah. Doğum günü kutlu olsun şimdiden sevdikleriyle. Nice uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Not diyor. Müslüman Müslüman'ın doğum gününü bir gün önceden kutlarmış. Ya bizler de öngörülüyüz ya. Bir gün önceden kutlamalara başlıyoruz. Benim doğum günümü 40 gün 40 gece kutladık bir Hürşit. Peki o neydi? Akşamki maçta Fenerbahçe'me başarılar diliyorum. İzlemek isteyenler için saat 21.30'da diye not düşmüşsün. İzlemek isteyenler buradan kopya çekebilir. Şarkıyı dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Tüm alkışlar sana sana diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Diyorum ya, güne sizlerle başlamak şahane. Öyle güzel dualar ediyorsunuz, öyle güzel dileklerde bulunuyorsunuz ki. Ben de hep şu cümleyi kuruyorum. Benim imbahçanlarım varken sırtım yere gelmez, çok şükür. Teşekkürler Masal abla şarkı için, sağ ol, var ol. Allah razı olsun ablam, kralsın kral diye seslenen Mümin Başkan. Ben teşekkür ediyorum, keyifli dinlemelerin olsun. Yayınlar Masal ablam, babam Onur Şap, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Sen de iyi ol canım babam. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et babam. Allah'a emanet ol diye seslenen Gizem. Gizemim canımsın. Değerli babana, annene benden de selamlar, sevgiler olsun. Çok güzel bir şarkı paylaştık. Değil mi baban için? Birlikte son ses dinledik. Öpüyorum seni kocaman. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir yayın oldu. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine ciddi bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. Bana şarkı armağan eden güzel yürekli imbahçanlara da çok çok teşekkür ediyorum. İmbahçanlar, sizler de Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Veda mesajını okuyunca direkt saate baktım. Ne oluyor dedim, gidiyor muyum? Neyse ki bir yarım saatimiz daha varmış. Bugün bir şey anlamadım ama olsun. Can kardeşim güle güle git, sağ salim gel, dönüm arkadan sevgiler saygılar diye seslenen Ayşen'im canımsın. Çok teşekkür ediyorum, sen de kendine dikkat et. Şu anda iştesin, kolaylıklar diliyorum, kendini çok yorma tamam mı? Sevgili Mesut, Etkin'den bir şarkı istemişsin ama ben İmparator'dan Kötü Zaman şarkısını dinleteyim, olur mu? Duydunuz mu kızım da? Dinlet dedi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Tarz senin, kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manil Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel Masal ablam benim. Çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git ablam. Tüm imbahçanlara hayırlı günler diliyorum canlar. Ablam kimseye karışma. Sedat, sen de kendine iyi davran, tamam mı? Eğer yetişirse Engin Nurşani'den diyor güzel bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın akışı oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yarın aksilik olmadan gel. Uzat diyeceğim ama ertesi gün gelmiyorsun. Biz yine diyor kapanışı 12 yapalım. Aydın'dan Hüseyin, Engin Nurşani'den. Güzel Türkiye'yi az önce dinledik. Bu arada evet ya, Perşembe günü hadi dedik yayını uzatalım, 2'ye kadar yayında kaldık. Cuma günü olanlar oldu ve yayına hiç gelemedik. Neyse, Cuma'nın telafisini diyorum ya, öngörülüyüz. Perşembeden yapmışız biz. Meğer haberimiz yokmuş. İşte biz plan yaparken hayatında bizimle ilgili planları olduğunu unutuyoruz her zaman. Yok yok, korkma, endişelenme Hüseyin. Bir şarkı, hatta bir türkü paylaşacağım, sonrasında müsaade isteyeceğim. Nazarlara geliyoruz, nazarlara. Ferdi Baba için çok teşekkür ederim ablam. Sen diyor güzel bir şarkı seç. Sana, imbahçanlara, Yetkin abime, Bekir abime, Muhsin abime gelsin. İyi yayınlar diliyorum Bergama'dan, sevgiler diye seslenen sevgili Halil. Keyifli dinlemelerin olsun. Sırada çok güzel bir türkü var. Sana, sevgili Yetkin'e, Can abim, Bekir Kaymaz abime, Muhsin abime armağan edelim, olur mu? Süper süper program oldu. Can Masal kardeşim, ne yaptın diyor sen bugün öyle. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Musmutlu günler diliyorum. İmbahçanlar, kalın sağlıcakla, dualarla. Yarın sabah sağlıkla, huzurla, mutlulukla görüşebilmek umuduyla diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Hani diyorum ya, yine mi güzeliz? Evet. Yine mi şahaneyiz? Evet. Hay maşallah bize. Yine güzel bir programa imzamızı attık birlikte. Bir tanem, Can kardeşim, Masalım, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Güle güle git. Yarın sağlıklı, huzurlu gel. İnşallah seviyorum seni diye seslenen. Sevgim, canımsın. Ben de seni çok seviyorum. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Betül'ü benim için öp, olur mu? Doğum günü bir kez daha kutlu olsun. Sağlıklı, sıhhatli, nice nice yaşları olsun inşallah. Cengiz abim, evimizin kızı bir türkü göndersin demiştin. Ben de bu güzel türküyü seçtim. Sana, sevgili Gülşen'e armağan edelim. Tüm türkü severlere gelsin. Türküler özümüzdür, türküler candır. Bu türkü de fenadır.

eve saklanan gizlenen mesajlarımız olmuş. Onları da hemen gün yüzüne çıkaralım. Yetkin kardeşim, ben de buradayım. Teşekkür ederim güzel kalbin için. Nefesime, toprağıma, ateşime selamlar olsun. Kocaman öpüyorum diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Ben İbrahim Kaymaz, Konya'dan. Yeğenimin düğününe geldim. Sizinle kardeşim Bekir tanıştırdı. Bundan sonra sizinleyim. Ama benim istek şarkılarım çok eski. Mesela Cuay benden. İbrahim hoş geldin. İbrahim Kaymaz. Abi diyeceğiz değil mi? İbrahim Kaymaz abi. Aramıza hoş geldin. Düğünü de geride bıraktınız. Destekleriniz için sağ olun, var olun. Değil mi? İnsan böyle günde sevdiklerini yanında istiyor. Siz de Konya'dan çıkıp geldiniz. Şahanesiniz. Yüreğiniz var olsun. Can abimiz, Bekir Kaymaz abimiz ne güzel yapmış. Sizlerle bizleri tanıştırmış. Olsun. Arşivim geniştir. Arşivim dahilinde mümkün olduğunca istemiş olduğun şarkıları paylaşabilirim. Ama bugün artık programın sonuna geldik. Yarın inşallah istemiş olduğun şarkılar arşivde mevcutsa ben de seninle ve o güzel yüreğinle buluşturabilirim. Yaşam masalımız iyi ki varsın güzel insan diye seslenen Beydalı, çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın. Güle güle git, yarın inşallah görüşürüz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol diye seslenen Kadir Pak. Kadir çok teşekkür ediyorum. Sen de Rabbime emanet ol. Canım, can kardeşim, güzel dileklerin için çok teşekkür ederim. Betül'ü senin için kocaman öpüyorum. Sen bir tanesin diye seslenen Sevgim. Sen de bir tanesin. Oh mis, ben hissettim bile o öpüşü. Hemen şöyle sayfamı yeniledim. Instagram sakladı yine diyor, hiç yok. Rıdvan, bir mutluluk duanı okudum, sonra başka mesaj görmedim. Hatta şu anda biliyorsun Instagram'ın sakladığı yorumlara da baktım ama nazar değdi Rıdvan. Hay Allah. Böyle durumlarda önceden ekran fotosu alıp WhatsApp'tan atabiliyordunuz. Şimdi görmüyorum ya. Hayır, neye göre saklıyor, neye göre hiç göstermiyor Instagram, onu da anlamış değilim ama. Ay, nazara geliyoruz biz. Biz çok nazara geliyoruz. Ne diyelim? Kim nasıl bakıyorsa, kim nasıl görüyorsa dönsün dolaşsın onu bulsun. Artık söyleyecek söz de bulamıyoruz ki. Peki, artık ben müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Konseri belirlemiştik zaten. Yarınki konser sevgili Yetkin'de. Bakalım Yetkin, değerli eşi Nefes'in doğum günü için hangi şarkıları bize gönderecek? Hangi sanatçımızdan konser listesi hazırlayıp değerli eşinin doğum gününü kutlayacak? Heyecanla bekliyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz. Yarın bir aksilik olmazsa ben yine buralarda olacağım. Sizleri de radyolarınızın başına bekliyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Kapanış şarkılarım. Vakit var ya, iki şarkı çalacağım. Kapanış şarkılarım her yerden herkese armağan olsun. Hoşça kalın, imbatta kalın.

demek yabancı olmak. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim bir şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
8: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

topraklara sarmışlar seni. Kara topraklar mı saracak şimdi o bedenini? Saklardım, saklardım koynumda hep resmini. Mezar taşına yazmışlar şehidim ismini. Mezar taşına yazmışlar şehidim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
5: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için
1: İmbat sevdim. FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Memente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Ben yapamıyorum. Kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi...

0: gece biz öyle. Her
1: lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
2: Bak burada hata.
3: Sen
2: hayatında hata mı gördün lan? Ha, hata mı gördün? Geçin lan karşımdan.
0: İş işten geçiyor gülüm, içim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı, içim içimden.

0: Dikkat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın. Bir mevsim susuyorum.
1: O bahar

Daha çok, daha çok, daha çok sevdim, usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: ayrıca ben de değişmeye çalışıyorum. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime ne?
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle...
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata. Hata ha?
2: Pardon hata işte. Bak bu da hata.
1: Kendine
2: sen
1: gel.
2: Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
1: Yeter.
3: İmbat FM. Damardan kalbe.

Artık günlerim günlerden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
8: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Ben de seviyordum delicesine, aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

Allah kimseye böyle bir dert vermesin. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Allah kimseye böyle bir dert vermesin.

Hani her şeyindim ben senin, hani her zerrendim ben senin. Hayatta en büyük darbeyi bana sen vurdun. Şimdi gelmiş karşıma, beni affet diyorsun.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdi. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Biz bir gece herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar, her gün canımı almak.

sessiz bir gece. Herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar her gün canımı almakta. Dipsiz bir gece,

Seyrediyorum aşkım ve kavuşmaya. Kör olası kurşun geliyor beni vurmaya. Kimseden çekinmem ki ben. Korunmaktayım aşkımın kalkanında. Aşkımın kalkanında. Ruhumda vuranlar bitmek bilmez. İsyanlardayım. Olsun be. Dertler benim koynumda dursun. Sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum. Adım, adım namusum olsun.

0: canım.
1: Sen iste yeter, gelirim canım.
0: Böyle bir aşk yok, bilirim canım.
1: Ölürüm ben sana, ölürüm.
0: Damarımda sen akarsın canım.
1: Yüreğimde tek

0: senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde eremeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım. Yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
1: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin aşklı sesi. Ayrılırken bu dünyadan yanımda sen olacaksın.
2: Telefonda bizim şarkımız.

0: ölürüm sana. Ölürüm canım. Sen iste, sen iste hemen gelirim canım. Böyle bir aşk yok. Böyle bir aşk yok bilirim canım.
1: Bilirim.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm. Ölürüm.
1: Sana ölürüm.
0: Ölürüm. Damarımda sen akarsın canım.
1: Akarsın.
0: Yüreğimde tek sen varsın canım. Beni yalnız sen anlarsın canım. Ölürüm. Ölürüm ben. Sana ölürüm. Ölürüm.
1: Anlarsın canım.
0: Ölürüm ben, sana ölürüm.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: İmbat Efendi şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demende Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Benim için tam puan. Demende Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
6: Her senin kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
7: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan.

0: takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03. Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
2: Peşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Peşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Moda sadece bir giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

yine içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

Umut ışıkları bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evin de başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
6: Her senin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Sen, ben kordayım. Sen dardaysan, ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm, bil ki ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım, sonsuz aşkım, sonsuz aşkım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman. Sokaklardayım, sevsem sevilmem, düzdüm diyemem. Şaşırmışım.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgiden.

0: bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün kendi kendimi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi, vuracağım bir gün.

zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan.

yani benim güzel anam. Alaşafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim.

olmuşum. Koşun çocuklar koşun. Sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup

Baba olamayacağım örneğin, toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurum var ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer.

0: derdimiz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: yaşarken ölmeyi öğrensen.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Yak gitsin beni.
1: Ah be anne. Sen gittin, ben bittim. Biliyor musun? Bomboş kaldı ümitlerim, hayallerim, öksüz ellerim. Bulamadım tutacak bir dal, sığınacak bir yürek bulamadım. Allah'ın selamını bile alamadım. Sırtını döndü dost bildiklerim, canımın ortasından vurdu canım dediklerim. Yar dedim, kırdı, döktü, yaraladı. Kardeş dedim, satır satır karaladı. Akrabalarım, akrabalarım, akbabalarım oldu anne. Döndüler etrafımda, hiç kimsem kalmadı tarafımda. Hepsi karşımda, düşman oldular hayatla savaşımda. Olsun dedim, bana yaşattıklarını bilmiyormuş gibi yaptım, içime attım. Ama ben hep bildim, hepsini bildim, her şeyi bildim. Bildim de bir tek sen.

0: Fuat FM, damardan kalbe.
1: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

Gidişini, gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey, her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

0: merak etme sen. Merak etme sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi sen üzülme, merak etme sen. Merak etme sen.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Giz düzgün pişman korkak, göz yaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım.

0: Artık bundan böyle ölüm paklar beni yar. Kimsenin açtığı yara gözümden yaş dökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar. Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesizler.
1: İmbat FM, damardan alıştım. Kalbe.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşk anarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

Münir Sekmeç, Kadir Öttülük, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

0: FM, damardan kalbe.
1: Çabuk olalım aşkım.
2: Ben yapamıyorum.
1: Her şey
2: kısaca senden eve geri dönmek istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi.

0: gece biz öyle.
1: Her lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata.
2: Nasıl hata işte? Bak bu hata. Kendine sen gel. Hayatında hata mı gördün lan? Ha, hata mı gördün?
1: Geçin
2: lan karşıdan.
3: İş işten geçiyor gülüm. İçim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Pay ister.